0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden sen giden yollar ahar nazlı nazlı. Yollarım

Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.